boşuna yaktım mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harru harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu

başına yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı...

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

karmakarışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Gün İnşaat reklamları sondu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarını 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu demir yollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk dedi.
3: Spor.
2: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
4: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gün İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

Hepsini Tutku konuşuyor. Tutku Enfem 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarını 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu demir yollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk dedi. Spor. Nesine 2. Lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442 Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.

0: Moda Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 29.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Şimdi hasretin hangi uçurumlara iter? Varken yokluğun zaten ölümlerden de beter. Sanma sevdan içimde bir an kaybolur biter. Benden başka kimseye nefesin deme yeter. Son sözlerin bu aşka derin bir mezar kazar. Şimdi kalem ne dertler ne ızdıraplar yazar. Göğsümün solundaki yaramaz yara azar. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Nefesim derken senin o gözlerin gülerdi. Beni benden alıp da aşk sevdana bilerdi. Bizi tanıyan herkes mutluluklar dilerdi. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Cehennemi burada yaşatırsın sen bana. Tek bir defa kızdın mı söylesene ben sana. Her şey gönlünce olsun hiç korkma benden yana. Benden başka kimseye nefesim deme yeter. Bırak, bırak nefesim bizim olarak kalsın derim. O sözü duyduğumda nasıl yanar içerim. Sen bilirsin artık of Mevlam büyük Rab kerim. Benden başka kimseye nefesim deme yeter.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan, Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
2: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yatırım Ofisi haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomik misyon programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçireceğiz. Ülkemizin yüksek teknolojili üretim kapasitesini güçlendiren, kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltan ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttıran işler yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel Sumut filosu, teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Sezer Emlak Yatırım Ofisi haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklam.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: sana inik düştü bu kalp.
1: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sunar. Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
1: Doğan Emlak Grup Hakan Doğan reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amar Sakyan'la bir araya geldi. Çiftçi görüşmede FETÖ'nün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesine hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sinsice çıkarlarına hizmet edecek mensuplarını değiştirmek üzere hareket ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak. Nesine ikinci lig playoff etabı beyaz grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. lige yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astroba Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Maxima, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: elimi asla tutma.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok sevecek.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin, yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı

0: Otis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, Kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
4: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu. Spor. Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.

0: Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin karşılıksız yar oldum.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

kemiren kezzap geceler. Paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar. Sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek, kaybetmekten korkmaktır biraz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Doğan Emlak Grup olarak daire, arsa alım satımında 13 kişilik profesyonel uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Gayrimenkulünüzün değerini öğrenmek için bize ulaşın, ücretsiz ekspertiz hizmetimizden faydalanın. Tepecik Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 310 B Blok, kapı No 20, İlk Adım Samsun. Telefon 0362 503 94 94. Hakan Doğan. Instagram Doğan Emlak Grup. Hayalde kalmasın, biz gerçekleştirelim.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
3: Ölüm bana yakın, canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma,

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek hukuk devletinin en genel tanımı bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu. Spor. Nesine 2. Lig playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Sezai Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programıyla Tutku FM'deyiz. Duyguların en derinine inen, kalpten kalbe dokunan bir yolculuk başlıyor. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı gönderin. Duygularınız onların kalbine burada dokunsun. Bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Atakum'dan stüdyomuza zor geldik. Gerçekten yoğun bir araç trafiği vardı. Ayrıca onun dışında tabii ki yağmur nedeniyle de yollarda biraz su birikintisi vardı. Dolayısıyla sağ salim geldik. Yeniden beraberiz, şükürler olsun. Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesiyle Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz.

Ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Derya Kızılay. Açıkta yatmakta olan abim Huşu Yılmaz'a çok selam olsun. Kalpler her zaman bir, Allah bir an önce özgürlüğüne kavuştursun. Her şey çok güzel olacak inşallah. Ayla, Ayya ablanın çok çok selamı var. Seni seven kardeşin Derya Kızılay'dan armağan olsun bu şarkı diyor.

İyi yayınlar Umut Demir'den A20 koğuşunda bulunan kardeşim Emre Eriboler için notum. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgar hep böyle esmez. Kardeşim özgür günlerde görüşeceğimizi asla unutma. Abisinden kardeşine Emre Eriboler'e armağan olsun bu şarkı diyor Umut Demir'den.

Yağmurlu bir Samsun gecesinde beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar. 12 koğuşunda yatan Necmi Akkuş ve İsmail Akkuş'a Serkan Nişancı'dan Eller Üzer şarkısını armağan ediyorum diyor. Necmi Akkuş ve İsmail Akkuş'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun'dan Fatih Hikar. A1 koşuna yatan sevgili Rabia'ma az kaldı mutlu yarınlara, sakın kendini yalnız hissetme. Ben hep yanındayım, gözlerim hep üstünde. Bu zor günleri beraber aşacağız. Prenses Fatih'in hep yanında, bunu sakın unutma. Her ne olursa olsun son nefesine kadar yanında olacağım. Rabişim seni seviyorum ve Samsun Kapalı'da Kürşat Türköz ve Anılcan Esentürk Can kardeşlerime de selam olsun. Özgür günlerde beraberiz inşallah. Ebru Yaşar'dan Zehir Oluyor Geceler parçası armağan olsun diyor. Fatih Eker için geliyor.

İyi yayınlar Ayhan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu TTP'ye kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Saraköser'i, Samet Yıldırım, Efkalı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Mugeda'yı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Erez'e, Kaan Durukan ve tüm A7 koğuşuna yanımda sen olmayınca şarkısını armağan ediyorum. Ayşe her yerde diyor, Alihan Coşkun için gidiyor.

Hasarıma Spa Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Atakum'da hizmetinizde Hasarıma Spa Salonu. Yayınlar Samsun tipinde yatağın Orhan Keskin'e aşkın, merak etme aklın kalmasın. Ben iyiyim. Telefon evraklarını sabah vereceğim evi ara aşkım. Yine aynı eskiye dönüyoruz galiba. Bu sefer suçu bende arama. Ben seni çok seviyorum. Hattını çıkartmışlar, bana versinler. Başka bir şey demiyorum artık. Abinle sen konu, seni çok seven eşin Elif'inden armağan olsun bu parça diyor. Orhan Keskin'e ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar sevgilim Ömer Çelik'e. Selam olsun sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı, inşallah bitecek. Bu aset güzel günler bizi bekliyor, az daha sabır. Ömer Çelik'e armağan olsun bu parça. Seve seve şarkısı diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşam her gece istek alan şarkıların dışında şarkılar isteyin lütfen. Mesajların en sonuna yazın şarkılarınızı da. İyi yayınlar A7 Koşu'na yatmakta olan sevgili Maras Köşkü, Borçacı, Yakya şarkısını armağan etmek istiyorum. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, vuslat dedim, yüreğime hasretin düştü olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü, gözlerine kurban oldum, hep yanındayım, unutma, bunu Allah'ıma emanetsin diyor. Aras Güçlü, Borçacı için armağan olsun diyor.

yayınlar Alihan Coşkun, kıymetli büyüğüm Muki Dayı. Kafana hiçbir şey takma, burada seni seven, sayan insanlar var, biz sana yeteriz. Moralini yüksek tut, güzel günler yakındır. Sen yeter ki dimdik dur, dualarımız ve desteğimiz hep senine. Müslüm Gürses'ten Yemin Olsun Zorumuza Giden Var, parçası Armağan Olsun Ayça Her Yerde diyerek mesajını sonlandırıyor.

Affetmem artık seni, kırılan yerim hala kanıyor. Bir özür yetmiyor bazı yaralara, çünkü insan en çok güvendiğine yanıyor. Geceler bile adını fısıldıyor içime, unutmak dediğin kolay olmuyor. Ben seni değil artık, bende bıraktığın acıyı taşıyorum. Kara kız iyi ki varsınız, affetmek mi, kırılan yerim hala kanıyor. Bir özür yetmiyor bazı yaralara, çünkü insan en çok güvendiğine yanıyor. Geceler bile adını fısıldıyor içime, unutmak dediğin kolay olmuyor. Bende bıraktığın acıyı taşıyorum ve bu şarkıyı beni sana anlatsın C5'te Resul Dalbey'e armağan ediyorum diyor. Eri Gönlü'ye şarkısı armağan olsun diyor ve yalnız değilsini göndereceğiz bizler de. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Filiz Rana A14 koğuşuna yatmakta olan Candan Öte kardeşim İbrahim Durmaz'a ve A22 koğuşuna yatmakta olan Mete Kaan Yılmaz kardeşime sevgi ve sabırlar diliyorum. Elbet güneş doğacak inşallah. Filiz Rana'dan armağan olsun diyor.

Kara kara kız, hayat sana en zor yerden sınav verdi diye kendini suçlama. Bazı insanlar düşerek değil, sabrederek güçlenir. Bugünler geçecek sevgilim, yeter ki sen umudunu kaybetme. Ben seninim, en zor gününde de en güzel yarınında da. Her şeyim C5'te Resul Dal Bey için gelsin diyor bu parça. Melek Mosso alıyor sırayı.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: İyi yayınlar A12'li kapalıda yatan İsmail Akkuş'a. Hep sen varsın aklımda şarkısını armağan ediyorum. Güzel günler bizim olsun. Hep seni çok seviyorum. Bugün çok buruk içim. Geçecek günü bekliyorum. Seni çok seviyorum. Nur'dan armağan olsun diyor. Nur ve sevdikleri için geliyor.

Yeni yayınlanan Cansu Karataş, eşim Muhammed, çocuklarım İkra ve Yekta Karataş için Sana Gelirim şarkısını armağan ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Canımsınız diyor Cansu Karataş. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Harun, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

Merhabalar, iyi yayınlar. A1 koğuşunda yatmakta olan Arina Olgun, C4 koğuşunda yatmakta olan eşim Emirhan Uzun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum canıcığım. Ben de seni çok özledim. Sürekli kimlik için dilekçe veriyorum. Yine vermeye devam edeceğim. Seninle kavuşmayı ben de dört gözle bekliyorum. Kurban olduğum ömrüm şarkısı benden sana armağan olsun sevgilim diyor. Aleyna Olgun için geliyor.

İyi yayınlar Alihan Coşkun, Efkarlı Ahmet Coşkun abim. Efkara teslim olmak yok, sabırla, metanette bugünlerde geçecek inşallah. Rabbim gönlüne ferahlık, yüreğine huzur versin. Biz her zaman yanındayız abim, moralini yüksek tut, güzel günler seni bekliyor. Her şey yalan, şarkısı armağan olsun. Açı her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için gidiyor.

Merhabalar Kiboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz. Hanife teyzen deyiz. Misafirliğe geldik, bir sıkıntı yok. Yarın yanındayız. Herkesin sana çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Armağan olsun gözümün ilk ağrısı parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

0: Aslanova Spor Salonu sponsorluğunda 21-22 hafta saatlerimizi pazartesi gecesinde. İyi yayınlar, öncelikle hayırlı yayınlar dilerim Aslan kardeşim Yener Dindar'a, amcam Rahmi Turan'a, Emre Temiz'e, Mert Yakışır'a, kardeşlerime selam saygılar olsun dilerim. Kadir Turan sizleri seviyor, sıkıntılar üst üste geliyor sizlerle. Sizlerle fazla ilgilenemiyorum ama bu zor günler elbet geçecek. Kadir Turan sizleri kalpten yürekten kutluyor. Yener Dündar'ım seviyorum seni, amcam Rahmi Turan. Sabret Mert Yakışır seni unuttum sanma, Emre Temiz Kadir Turan'dan. Fırkan Kaya ve Fırkan Aydın kardeşlerime de gelsin. Geçmiyor saatler şarkısı tüm kader mahkumlarına da armağan olsun. Kadir Turan diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Hayatıma giren insanlardan çok çektim ve yüreğime çok el değdi, incindim. Belki seni sevmeseydim İsyankar ve asli bir çocuk olmayacaktı içimde. Şimdi rahat yataklarda uyuyamıyorum. Oysa yataklar değil, isyanım uyutmuyor aslında. Ben de tüm dünyaya haykırıyorum. İsyanlardayım ve isyanlarda kalacağım. Kalbim bu kadar sızlarken, saatler bu kadar acımasız dönerken, geceler bu kadar hüküm sürerken ve duvarlar üstüme üstüme gelirken, ben de

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan Sibel ben, canımdan çok sevdiğim Öyküm. İletişim kuramıyoruz, bekliyorum elim kalbimde. Bekliyorum seni görmek imkansız gibi olsa da ben sonuna kadar zorluyorum. Arzu Şahin'den yokluğunda olmazın parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, sevdiğim bunu unutma olur mu diyerek mesajını sonlandırmış Sibel ve yokluğuna ağladım diyor Arzu Şahin.

Milyoner Samsun'la açık cezaevinde yatan Erhan Yıldız ve Samsun T-Tipi kapalıda yatan Ekrem Yıldız'a Dost Meclisi Damla Türkmen ve Yasin Yıldız'dan selamlarımızı iletiyorum. Siz gideli Özlem'in dili olsaydı parçası ne dilimizden ne kulağımızdan düştü. Çok özledik, bu hasret bitsin artık. Özlem'in dili olsaydı şarkısı armağan olsun Erhan Yıldız'dan. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz sevgili dinleyiciler bu güzel yorumu da.

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. A26'da yatan eşim Taner Şahin'i ben gücümü senden alıyormuşum der. Sen yanımdayken dünya üzerime gelse yıkılmaz sanıyordum. Şu an eksikliğin var ondan böyleyim, başka bir şey yok canım. Canın sıkılmasın, özlemin zorluyor seni, çok seviyorum bunu sakın unutma. Sabır kocam, her şey senin uğruna şarkısı Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Aslan kardeşim Yener Dündar'a, amcam Rahmet Uğran'a, Emre Temiz'e, Mert Yakışır'a, kardeşlerime selamlar, saygılar olsun dilerim. Kadir Turan, sizleri seviyor, sıkıntılar üst üste geliyor, sizlerle fazla ilgilenemiyorum ama zor günler elbet geçecek. Kadir Turan sizleri kalpten yürekten kutluyor. Yener Dündar'ın, seviyorum seni amcam Rahmi Turan. Sabret Mert Yakışır, seni unuttum sanma. Emre Temiz, Kadir Turan'dan Fürkan Kaya ve Fürkan Aydın, kardeşlerime de gelsin. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun Kadir Turan'dan bu şarkı diyor. Mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatmakta olan sevdiğim Alper Ustabaş'a selamlarımı iletiyorum. Sen gittiğin günden beri çok özlüyorum seni bir tanem. Sensizlik çok zormuş. Uzakta olsan da hep kalbimdesin. İyi ya da kötü her zaman beraber olacağız. Bu günlerde gelip geçer inşallah. Biz birlikte her şeyin üstesinden geldik. Hep de geleceğiz sonuna kadar. Arkandayım her koşulda, yanında olan gülün olduğunu bil. En kıymetli dağım. Dualarım hep seninle. Seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Her Şeyim Oldun şarkısı Gül'ünden Alper'ine armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda şarkıya da yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Pazartesi gecesinde Astrova Spor Salonu'nun sponsorluğunda 21.52 yaptık saatlerimizi. Yayınlar A20 koğuşuna yatmakta olan can parçam Fatih Bilgin ve abilik ve dostluk yapan dostlarımıza selam ederim. Nazım Bilgin'den armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Nazım Bilgin. Diğer bir mesajımız Yayınlar Samsun Kapalı A20 koğuşundan Batuhan Say'a. Bir tanem seni çok özledim en güzel duamsın. Şu an her şey zor olabilir ama beraber yaşanacak koskoca bir ömür var. Sen oradan da çıkar gelirsin. Sana inanıyorum sevgilim, seni çok seviyorum. Yüz zamanı sevgilim Batuhan Say'a armağan olsun diyor.

0: Aydınlar ki boş ne kadar zor olursa olsun, sakın umudunu kaybetme. Her karanlık gecenin sonunda mutlaka bir sabah olur. Bugünlerde geçecek. Yeter ki güçlü kal. Dışarıda seni düşünen, seni merak eden insanlar var. Kendini yalnız hissetme. İnşallah yakın zamanda her şey yoluna girecek ve yeniden güzel günlere kavuşacağız. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Yağmur Yürek'ten parçasını rica ediyorum diyor ve Emrah Yalçın için gidiyor.
1: Son vapurda ayrıldı limanda. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: günler Samsun T-Tipinde yatan eşim Orhan Keskin. Gülüşü güzelim, benden uzakta da olsan da mesafe asla engel olamadı. Benim sana olan aşkıma o kalem siyah da yazsa geleceğimizi benim sana olan o aşkımdan silinip gidecektir. Temiz sayfalar açılacaktır. Bembeyaz bir güvercin gibi uçup özgürlüğün, servetin, aşkın ise yüceliğin olacaktır. Seni çok seviyorum. Geleceğim iyi ki varsın. Elif'in Bir Daha Sevmek Yok parçası armağan olsun Elif'ten diyor.
1: Tutku FM.

Mesajlarınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 22.07 saatlerimiz pazartesi gecesinde Esam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar abir koğuşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşundaki Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den canım abim, ablam umarım iyisiniz diye dualarım ve kalbim. Hep sizlerle, her şey bir gün çok güzel olacak, kendinize iyi bakın diyerek mesajını sonlandırmış Münevver Temiz'e armağan olsun diyor.

İstanbul'dan Sibel. Ben öyküm, her şeyim sensiz geçen zaman o kadar zor ki ayrı kalsak da kalbimde yaşatıyorum sevgimizi. Seni yazdım kalbime, şarkısı armağan olsun. Öykü Esyonal'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum sevdiğim. Rabbime emanetsin, iyi yayınlar diliyorum diyor. Sibel mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımız. Bizlere ulaşan. Kara kız, bugün çok buruk içim. Seni çok seviyorum. Sesin olmadan eksik, nefesin olmadan yarım kalıyorum. İnsan en çok da sevdiğini sıralamayınca yoruluyormuş. Ama ne olursa olsun kalbim hala seninle atıyor. Her şeyim C5'te, Resul Dalve için armağan olsun diyor.

Yeni Caner kardeşim, hayat bazen insanı yorar ama unutma ki en karanlık gecenin ardından mutlaka güneş doğar. Turgut senden umudunu kaybetmemeni istiyor. Güzel günler yakındır kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış Turgut. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan ki boşum, sensiz günler buruk geçiyor, sakın sessizliğe alıştığımızı düşünme, her anımızda sen varsın, hep aklımızdasın, seni bir an önce yanımızda görmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, güçlü kal, bugünler de geçecek inşallah, seni çok seviyorum canım ablam. Kübra Ataş'ın kardeşi Hasan'dan Kübra Ataş'a bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, öncelikle hayırlı yayınlar dilerim, teşekkür ediyoruz. Hasan kardeşim Yener Dündar'a, amcam Rahmi Turan, Emre Temiz'e, Mert Yakışır'a kardeşlerime selam saygılar olsun dilerim. Kadir Turan sizleri seviyor, sıkıntılar üst üste geliyor sizlerle. Fazla ilgilenemiyorum ama bu zor günler elbet geçecek. Kadir Turan sizleri kalpten yürekten kutluyor. Yener Dündar'ım seviyorum seni. Amcam Rahmi Turan, sabret. Mert Yakışır seni unuttum sanma. Emniyetimiz Kadir Turan'dan Furkan Kaya ve Furkan Aydın kardeşlerime de gelsin. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun bu şarkı diyor Kadir Turan'dan.

Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

hız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

Evet, sırayla mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkılar dolduğu için yayınlanması biraz zaman alıyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek bu gece. Bir yayınlar A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya, yavrum kaç gündür sesini duyamıyorum. Beni mutlaka ara, imkanım varsa bekliyorum Emrem. Senin için armağan olsun Emre Yağız için, diyor dinleyicimiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

yayınlar Umut Demir'den A20 koğuşunda bulunan kardeşim Emre Elibaler için notum dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgar hep böyle esmez ya kardeşim, özgür günlerde görüşeceğimizi asla unutma. Abisinden kardeşine Emre Elibaler'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

kaldığımız yerden seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yayınlar kapalı da yapmakta olan Ekrem Yıldız sevgilisi Kübra Altın'a sürgüne döndü. Yıllarım şarkısını armağan ediyorum. Ekrem Yıldız'a Kübra Altın'dan armağan olsun diyor. Ekrem Yıldız'dan armağan oluyor Kübra Altın'a ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bir yana Caner, yaşadığın her zorluk seni daha güçlü bir insan yapıyor. Turgut diyor ki sabret kardeşim, bu günler geçecek ve yüzündeki tebessüm yeniden geri gelecek diyor. Turgut'tan armağan oluyor Caner Türkmenli'ye. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun TTP Kapalı'da C24 koşuna yatan sevdiğim adam Umut Demir'e. Aşk her zaman doğru anda denk gelmez. Delilik biliyorum, seninle olmak delilik, benimle olmak delilik. Bizi kimse anlayamaz. Çünkü anlamakta delilik, böylesi kesin. Bir duygu hayatta sadece bir kez hissedilebilir. Şükürler olsun bu duyguyu verene ve hissettirene. Seni seviyorum sevgilim Umut Demir diyerek.

Hayırlı yayınlar. Samsun Kapalı Yatan Can dostum, güzel kardeşim Münevver Temiz'e sesleniyorum. Sırdaşım, can içim, seni çok özledim. Bizi çok özledim. Umarım iyisindir. Az kaldı kardeşim, hayırlısı ile çıkacaksın her şeyin üstesinden. Yeniden geleceksin kardeşim Rabia'dan. Armağan olsun yaraların parçası diyor ve Rabia için gidiyor.

Selamünaleyküm, ben Faruk Baykar. Aleykümselam. Samsun Açık Ceza yatmakta olan A7 koğuşunda Aras Güçlü Boğcacı kardeşime Ahmet Arıkan abi selamlar olsun. Kapalıda yatmakta olan A18 koğuşunda abim Can Altuntaş, Mustafa Angaya, Samet Yanaça, Baran Özkan'a, Eren Yerli, Kaan Kocaoğlu, Berkay Bahar, Aydın Topçu, Yılmaz Berber, Fahri Eren, Çimiş Efe Güler'e, Unutan'ın Kalbi Çölüsü'nün özgürlüğü çatısı altında görüşmek dileğiyle Veysel Mutlu'dan Bayanam Bay parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Faruk Baykara için giriyor.

Şirina canım kızım. Sensiz olmak benim için çok zor ama bil ki kalbim her zaman seninle. Ne kadar uzak olsak da sevgimiz ve bağımız hiç değişmiyor. Sakın umudunu kaybetme yavrum. Bugünler geçecek, güçlü ol, kendine iyi bak. Ve kendini bırakma, ben her gün senin için dua ediyorum. İnşallah yeniden bir araya geleceğimiz o güzel günleri sabırla bekliyorum. Seni çok seviyorum ve hep yanında olduğumu unutma canım kızım. Kübra Ataş'ın annesinden Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor.

Yeniden Samsun T-tipinde yatan Orhan Keskin Erçeğim, aldığım nefesim, ben gücümün yettiği yere kadar hep yanındayım. Hani tek kalmaktan korkardım ya, şimdi öyle alıştım ki yalnızca sen yoksan her şeyim eksik kaldı. Sen beni tamamlayan tek yanındayım. Gel artık, çok özlüyorum seni bebeğim. Sen işte hep böylesin, böyle ömrüm şu an. Öyle hissettim ki gülüşüne kurban oldum. Seni seven kadının, Elif'in ihtiyacım var parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar Elif'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Sıradaki güzel şarkıma sizin için de armağan olsun. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi Kapalı'da yapmakta olan Erdal Can Büyüktağcı'ya 22 koğuşunda kaderleri yaptım. Kardeşlerim Turan Çakır, Sefa Kaygısı, Burak Kaygısız, Alperen Can, İlhan Kutbay'a, Ümit Canay'a, Berkay Ak, Anıl Yazıcı, Turgay Aslan, Tunağan Sezer'e, Betan Gülhan'a, Seyfullah Başkurt'a, Serhat Atar'a kader parçası Turan Çakır kardeşime de armağan olsun diyor.

Bazı yaralar sarınca yeniden kanar, kapanır sanırsın ama içten içe sızlar. Yüreğim sustu derim, bir ses yükselir içimden. Geçmişin izleri silinmez, her yağmurda yeniden başlar. Geceler uzar, düşünceler ağır ağır çöker üstüme. Bir eksiklik var, adı konmayan bir boşluk gibi. Ne kadar saklasam da izleri kalır bende. Yüreğim kanıyor sessizce. Bu mesajı A24 koğuşuna göndermek istiyorum. Emre Yağız Kaya'dan armağan olsun diyor. Emre Yağız Kaya ve sevdikleri için geliyor.

0: gibi esip geçimi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
2: Sana... İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız. Bugün çok buruk içim, seni çok seviyorum. Sesin olmadan eksik, nefesin olmadan yarım kalıyorum. İnsan en çok da sevdiğine sarılamayınca yoruluyormuş. Ama ne olursa olsun kalbim hala seninle atıyor. Her şeyim C5'te Resul Dal Bey için. Aslım hep sende, şarkısını armağan ediyorum diyor.

Selamünaleyküm, ben Yunus Emre. Aleyküm selam Yunus Emre. Buradan C12 koğuşuna ve C9 koğuşuna yatan abim Arifcem Alptekin'e armağan ediyorum bu parçayı diyor. Yunus Emre Kaya'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gökhan Aslan, iyi yayınlar. Bütün radyo dostları için gelsin en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir başka mesajımız. İyi yayınlar. Caner Türkmeneli kardeşim, bazen yollar uzar ama umut eden insan asla kaybetmez. Turgut'tan sana selam olsun, kalbini ferah tut. Yarınlar bugünlerden daha güzel olacak diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar, ben Hasbihal Tunay. Samsun Kapalı'da B1 Koç'ta yatmakta olan Gökhan İpek'e, A20'de yatmakta olan Taner Başar'a, en son A31'de olarak bildiğim canım İzzet Balat'a ve A11'de yatmakta olan Murat Çelik'i, koğuşunu bilmediğim Amir Alhazade için buradan selam olsun. Özgür günlerde, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle cansınız. Bu parçam benden sizlere.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda 23.10 saatler pazartesi gecesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 koğuşundan tahliye olan Enes Arda Talay abim, canım kanım Samet Yıldırım'a, Erhan Çakır'a selamlarımı iletiyorum abi, dışarıda herkes bir tuhaf olmuş, herkese armağan olsun tüm dostlara, Allah'a ama emanetsiniz, bir isteğin olursa iletirsin, istek parçam yol yemez ve de tüm kader mahkumlarına da armağan olsun diyor Enes Arda Talay.

Selamun aleyküm Samsu TTP Kapalı'da. C22'de yatan Erdal Can Büyükdağ, Can Parçam A4. A4'te yatan Eda Büyükdağ ve Elif Kaya kardeşim ve aynı koğuşa kadar bile yaptığım Ümit Canay kardeşime Eller Üzer şarkısını armağan ediyorum diyor. Erdal Can ve sevdikleri için gidiyor.

Aramızda mesafeler olsa da sen benim kalbimde hep aynı yerdesin. Seni düşünüyorum ve iyi olmanı istiyorum. Sabır zor ama geçici. Bu günlerde zamanla geride kalacak, kendini bırakma güçlü dur. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer ve yeniden güzel günlere kavuşuruz. Sabır kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor Emrah Yalçın.

Samsung Gayrimenkul sponsorunda son saatimizi sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbe programında iyi yayınlar. Samsung T-Tipi A26 koğuşuna yatmakta olan sevgilim Emirhan Kaplan'a Delik Dişi şarkısını rica ediyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, bekledim bugün aramanı ama aramadın, öpüyorum seni, iyi geceler sevgilim Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A4 koğuşunda yatan Eda Büyükdağ, can parçam kurban olduğum C22'de yatan Erdal Büyükdağ için Cafer Özel'imi armağan ediyorum. Özgür günlerde buluşmak üzere can parçam diyerek mesajını sonlandırmış Eda Büyükdağ.

Yener Büşra'dan Kapalı Yatan Göz Bebeğim, Canımın İçi Polat Bıçak için Gülü Soldurmam şarkısını rica ediyorum. Seni görünce yüzüm değil, içim gülüyor. Bir bilsen gönül bahçemde sana hayran, ne kadar çiçek açıyor. Yüzünü görmek, sesini duymak istiyorum, bekliyorum. Seni çok seviyorum Polat. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış ve Büşra için gidiyor.

TÜFM 105.0, ben Emel Altan. Samsun T tipi Kapalı'da A24 boşluğunda yatmakta olan canişim Caner Altan'a o hasret kaldığım kokundan, özlediğim gözlerinden, beni seven o güzel kalbinden çok öpüyorum, seni seviyorum kara gözüm. Onur Bayraktar'dan Kavgalarımızı Bile Özledim şarkısını armağan ediyorum diyor. Emel Altan için gidiyor.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Can Can, ben bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan ediyorum diyor sıradaki güzel şarkıyı. Diğer bir mesajımız, A20 koşunu yapmakta olan Can Parçağan, Fatih Bilgin ve abilik ve dostluk yapan dostlarımıza selam ederim. Nazım Bilgin'den armağan olsun diyor. Vay kaderim, vay güzel bir parça burası değil.

Yeni Asans TTB kapalıda C24 koşuna yatan sevdiğim adam Umut Demir'i Büyük Üstad Bozkır'ın tezenesi Neşat Ertaş'ın dediği gibi lafla sözle sevgi mi olurmuş? Sevebiliyorsan karşılık beklemeden sev. Zor günlerinde yanında olmaya dayanacak kadar sev. Sev ki sevgi her şeyden ezeldir. Sevgi her şeyi düzeltir. Sevince her şey güzeldir. Sevilmişlerin en güzeli sensin sevgilim Umut Demir. Çok farklı bir dünyasın benim gözümde. Parçası Umut Demir'e armağan olsun diyor.

Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Varsa mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Pazartesi gecesinde Sami Gayrimenkul sponsorunda iyi yayınlar. Kavak Açık D7'de Yatan Türkan Büyük Ömrüm Sana Kurban Olsun. Ömrüm Sana Kurban Olsun Huzurum notu ile Gelir Gelir şarkısını Benden Sana Armağan Olsun Türkan Büyük ediyor denicim.

Kütle FM 105.0'de yayınlar A24 koğuşunda bulunan yavrum Emre Yağızkaya'ya kavuşacağız. Beni özlediğinde elini kalbine koy yavrum oğul. İlk göz ağrım arkandayız baban ve annen, kurban olduğum, kendine iyi bak, seni çok özledik ve çok çok seviyoruz. Abim F10 seni çok özledi, seni kocaman öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Yağız Kaya'ya armağan olsun diyor.

Derya Bedavacı'yı konuk ediyoruz radyolarınıza. Sevgili dinleyiciler, sonlara doğru Kalpten Kalbe programında yeni şarkısıyla Yok Öyle Bir Dünya diyor.

Evet, toparlanıyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde. Son mesajınızı yazın lütfen hemen. Son mesajları da paylaşalım, sevdiklerinizi buluşturalım, sizleri istiyoruz. Şu anda aramızda mesafeler, dualar ve zor günler olsa da bil ki sen benim kalbimde hep aynı yerdesin. Hayat bazen insanı en çok yoran yerinden sınar ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bugünler ağır gelebilir, zaman yavaş yavaş akabilir ama her şeyin bir sonu, her karanlığın bir sabahı vardır. Sana tek istediğim şey sabretmen ve kendini kaybetmemen. Yarın yine seninle radyo başında olacağız. Seni kocaman öpüyoruz. Üstünü ört. Yarın görüşmek üzere. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Bu parça diyor Kirvem şarkısı Emrah Yalçın'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız. Selamlar A20'de olan eşim Burakcan Aslan aşkım. Biz de İyiyiz, her şey yolunda, sana da iyi geceler demek için yazdım. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum, kendine dikkat et. Ayça da yanımda, onun da çok selam var, kalbinden öpüyorum. Eşim Burakcan Aslan'a armağan.

mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve saatler gece yarısını gösteriyor. Programımızı da kapatıp açalım. Şöyle kendini biraz toparlasın. Dün de çok yoğundu yayınımız. Murat arkadaşımız vardı dün. Katkılarından dolayı Samet Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz.

gecenin son şarkısı Selda Bağcan'dan geliyor. Kirbem diyor.

kadar neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten o

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.